comes ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Ania tukin, fe, seketa seketin, fe, seketa seketin, fe, seketa seketin, fe, seketa seketin, meketa meketa.